0: Biz de cash cash cash cash cash money talks baby, hadi konuları kısa kes. Manifest manifest manifest, öpüyoruz kızlarına manifest. Biz de cash cash cash cash cash money talks baby, hadi konuları kısa kes.
1: What?
2: Die besten Hip-Hop und Pop-Hits im Metropol FM Oxygen-Programm.

Eğer ben seni affetsem, geceler seni affetmez, gözyaşlarım affetmez, gururum seni.

Nereden baksan tutarsızlık. Nereden baksan tutarsızlık. Nereden baksan ahmakça. Başım belada. Üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış. Başım belada. Senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem.

Nefes aldığınız kadar yaşarsınız bu hayatta. Nefsinize sadık, sevginize sahip çıkarsanız acıdan mahrum, hasrete sadık olursunuz. Sevginiz sevdalarınızın dileklerinde,

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: acayipsin.
1: Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

döner acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım.

belki de ben bu dünyada bir yabancıyım. Her köşe başında bir tanıdık arıyor gözlerim. Nedir o eskilerden kalmayı uzatma alışkanlığı bu boşluklara? Bu koskoca hikayenin küçücük bir parçası mı oldum ben? Bir bir ayrılırken kervandan dostlarım, tutundum en güzel anlara sebepsiz. Biliyorum yağmurlara hasretsin sen de ilk günkü gibi. Ama bak değişti bile gökyüzü, hem demedik mi biz?

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da siber saldırılar ve fidye yazılımı vakaları artıyor. Federal Kriminal Dairesi'nin yayımladığı son rapora göre geçtiğimiz yıl 1000'in üzerinde siber şantaj vakası kayıtlara geçti. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve Federal Kriminal Daire Başkan Yardımcısı Martina Link dijital tehditlerin ciddi boyutlara ulaştığını açıkladı.
2: Cyberkriminalität ist eine der größten Herausforderungen für die öffentliche Sicherheit in Deutschland. Die Bedrohungslage im Cyberraum, sie bleibt unverändert hoch. Die Bedrohung durch Angriffe aus dem digitalen Raum mit Ransomware, durch Phishing, mit Malware, durch Überlastungsangriffe, sie ist nach wie vor unverändert hoch.
1: Üniversitelerden belediyelere, hastanelerden şirketlere kadar birçok kurum son yıllarda bu saldırıların hedefi oldu. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeterli siber güvenlik altyapısına sahip olmaması saldırıları da artırıyor. BKA Başkan Yardımcısı Martina Link, özellikle yurt dışından organize edilen ağır siber suçların Almanya'da büyük zararlara yol açtığını belirtti.
3: Die Bedrohungslage im Bereich Cybercrime bleibt hoch und Deutschland gehört über alle Erscheinungsformen der Cybercrime hinweg regelmäßig zu den Top-Angriffszielen in der Welt. Die Bedrohungslage in Deutschland ist insbesondere geprägt durch schwere Cybercrime-Delikte und hier durch Delikte, die aus dem Ausland heraus begangen werden, aber eben Schäden in Deutschland verursachen.
1: Uzmanlar şirketlerin ve kamu kurumlarının siber güvenlik yatırımlarını artırması gerektiği konusunda uyarıyor. Yetkililer ise özellikle fidye yazılımı saldırılarına karşı uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesini istiyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da elektrikli otomobil almak isteyenler için devlet desteği başlıyor. Yeni bir elektrikli araç satın alan ya da leasing yoluyla alan kişiler destek başvurusu yapabilecek. Federal Çevre Bakanlığı başvuru portalinin 18 Mayıs Salı günü erişime açılacağını bildirdi. Destekler 1 Ocak'tan itibaren ilk kez trafiğe kaydı yapılan yeni araçlar için geçerli olacak. Bu nedenle başvurular geriye dönük olarak da yapılabilecek. Elektrikli otomobil desteğinin miktarı alıcının tabii gelirine ve aile büyüklüğüne göre belirlenecek. Genel olarak daha düşük gelirli kişilerin ve çocuklu ailelerin destekten daha fazla yararlanması hedefleniyor.
2: Mit Blick auf das Einkommen sehen wir eine soziale Staffelung vor, das war mir besonders wichtig. Die Förderung gibt es nur für Haushalte bis zu einem zu versteuernden Einkommen von 80.000 Euro per anno. Mit dieser sozialen Staffelung vermeiden wir Mitnahmeeffekte von Leuten, die sich leisten können und zielen die Fördergelder genau auf die Zielgruppe, die die Unterstützung auch brauchen. Wenn Sie Kinder haben, mit ein oder zwei minderjährige Kinder, erhöht sich die Einkommensgrenze dann nochmal auf 85.000 oder 90.000 Euro.
1: İki çocuklu bir ailenin 6.000 euroluk en yüksek desteği alabilmesi için hane gelirinin yılda en fazla 45.000 euro olması gerekiyor. Böylece teşvik sisteminde özellikle düşük ve orta gelirli ailelere öncelik verilmesi amaçlanıyor. Federal Ulaştırma Bakanı Schneider teşvikin yılbaşından itibaren geçerli olacağını açıkladı. Böylece 1 Ocak'tan bu yana elektrikli otomobil satın alan ya da leasing yapan kişiler de destek başvurusunda bulunabilecek. Schneider'in başlayabilirsiniz sözleriyle duyurduğu programda başvuruların ilgili destek portali üzerinden yapılması bekleniyor.
2: Für mich als Umweltminister ist die Elektromobilität ein Hoffnungsträger. Sie ermöglicht uns ohne Benzin und Diesel mobil zu sein, also das Klima zu schützen und unabhängiger zu sein von den Machtspielen der Ölstaaten und von schwankenden Spritpreisen. Die bis jetzt abgewartet haben, sie können loslegen. Das Programm gilt rückwirkend zum 1. Januar 26.
1: Değerli dinleyenler, bir istatistik paylaşalım. Nisan ayında Almanya'da trafiğe kaydedilen her 4 yeni otomobilden biri elektrikli motora sahipti. Almanya'da elektrikli otomobil almak isteyenler için devlet desteği başlıyor. Yeni bir elektrikli otomobil satın alan ya da leasing yoluyla alan kişiler destek başvurusu yapabilecek. Kişisel duruma göre devlet desteği 1500 euro ile 6000 euro arasında değişecek. Ancak destekten yararlanmak için gelir sınırları bulunuyor. Örneğin iki çocuklu bir aile için üst gelir sınırı 90.000 euro olarak belirlendi. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM,

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, federal hükümet kamuoyunda kalorifer yasası olarak bilinen düzenlemede değişikliğe gidiyor. Bakanlar Kurulu'nun kabul ettiği reforma göre yeni ısıtma sistemleri bundan sonra da gaz ve mazotla çalışabilecek, fakat 2029'dan itibaren bu sistemlerde biyolojik yakıt payı zorunlu olacak. Federal İmar Bakanı Verena Huberts, reformun ev sahipleri, kiracılar ve iklim koruma açısından daha fazla güvence sağlamayı amaçladığını söyledi. Huberts'e göre yeni düzenleme özellikle planlama güvenliği ve karar özgürlüğü açısından önemli bir başlangıç.
2: Das ist der Startschuss für uns, für langfristige Planbarkeit und Planungssicherheit. Die notwendige Entscheidungsfreiheit für Hauseigentümer. Der Schutz des Klimas und ein Schutz von Mieterinnen und Mietern vor zu hohen Energiekosten.
1: Bakan Huberts, eski yasanın uygulamada çok fazla ayrıntı ve kısıtlama içerdiğini belirtti. Yeni düzenlemeyle daha açık, güvenilir, daha uygulanabilir sistem oluşturmak istediğini vurguladı.
2: Mit dem Gebäudemodernisierung

0: Hanımlar beyler, herkese kocaman mı kocaman bir...
1: Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen Sonnenschein.
0: Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Harika bir pazar gününden herkese günaydın diliyorum. Umarım harika bir hafta sonu geçinirsiniz. Bugün saat 14'e kadar birlikteyiz. Peki bu 4 saat boyunca neler yapacağız biliyor musunuz? Birbirinden güzel sanatçılarımızın birbirinden kıymetli eserlerinden bir liste oluşturdum sizlere. Bunları dinleyeceğiz. Bütün bunların yanında geçen hafta meydana gelen İlginç haberlerimiz var. Onları masaya yatıracağız. Harika bir yayın bizi bekliyor. Sesime ne oldu ya? Benim sesime ne oldu? Çoğu yayın bölgelerimizde güneşli bir hava var. Umarım sizler de bu pazar gününde bu güneşin tadını çıkartıp harika bir şekilde dinlenip yeni haftaya bir giriş yaparsınız. Seçtiğim o harika şarkıyla başlıyoruz şimdi. Eğer sizler de hazırsanız Zeynep Bastık radyolarımız oluyor. Misafir diyecek. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için bizi dinlemeye devam edin.

0: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

Evet, Göksel arka bahçemde ile radyolarımızdaydı. Saatlerimiz 10.21'i gösteriyor. Mikrofonda ben Mert. Kaldığımız yerden harika bir şekilde devam ediyor. Sırada Türk pop müziğinin ikonik bir eseri var. Sarıl Bana, bir Ajda Pekkan şarkısı normalde. Fakat bu sefer seslendiren Ajda değil, Melike Şahin. Harika bir dokunuş yaptı parçaya ve parça bambaşka bir hal aldı diyebiliriz şimdi radyolarımızda.

0: Değerli dinleyenler, bu yıl Viyana'da yapılan Eurovision şarkı yarışmasını ilk kez Bulgaristan kazandı. Şarkıcı Dara, Bangaranga adlı parçasıyla hem jüri hem de halk oylamasında birinci oldu. Almanya adına yarışan Sara Engels ise 23. sırada kaldı ve sondan 3. oldu. Bulgaristan gelecek yıl yarışmaya ev sahipliği yapacak. Berlin polisi organize suç ve yasa dışı silah ticaretine karşı büyük bir operasyon yaptı. 570 polis 28 adreste arama gerçekleştirdi. Soruşturmanın merkezinde Türkiye'den geldiği tespit edilen çete üyeleri bulunuyor. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Bu çetenin Türkiye'de organize suç çevrelerinin tanınmış tabanca modellerinin yasa dışı kopyalarını ürettiği, bu silahların parçaları ayrılarak karayoluyla Almanya'ya sokulduğu ve burada yeniden birleştirilerek kara borsada satıldığı belirtiliyor. Türk güvenlik makamlarına göre Türkiye'den Orta Avrupa'ya on binlerce yasa dışı silah ulaşmış olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35 için temasların sürdüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü konusunda Amerikalı muhataplarla temaslarının sürdüğünü ve olumlu sonuç beklediklerini söyledi. Kaan projesinin ilerlediğini belirten Erdoğan, Türk savunma sanayisine dünya genelinde ilginin arttığını ifade etti. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Evet, harika bir düetle devam ediyoruz. Ersay Üner ve Derya Ulu Kesin Bilgi ile radyolarınızda olacak tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için bizi dinlemeye devam edin.

Mustafa Sandal ve Kalmadı ile radyolarımızdaydı. Biliyorsunuz yakın zamanda Mustafa Sandal için bir saygı, bir konseri düzenlendi. Harikada geçen bir konserdi aslında, fakat konserden sonra müzik camiasında ufak tefek tartışmalar başladı ve bu tartışmalar aslında gitgide büyüdü. Programımızın ilerleyen saatlerinde bu konuya da mutlaka değineceğiz. Fakat ondan önce bir minik serçeye, Sezen Aksu'ya doğru gidiyoruz. Biliyorsunuz Sezen Aksu yakın zamanda 9 parçalık yeni bir albüm yayınladı. Bu albümdeki parçalar hepsi birbirinden güzel ama benim favorim kesinlikle ve kesinlikle Aşk Dansı oldu. Hatta şöyle küçük de bir ipucu vereyim. Şarkının back vokalinde çok tanıdık bir isim var. Bakalım kulağa keskin dinleyicilerimiz back vokaldeki o ismi hatırlayabilecekler mi veya tanıyabilecekler mi? Evet, hazırsak Sezen Aksu ve Aşk Dansı radyolarımızda tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

0: Sakiler, Şeytan Tüyü. Semih Cenk ve Büken, Vur Beni.
1: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM, senin radyon.

Hanımlar beyler, herkese yeniden merhaba. Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Nasılsınız? Pazar gününüz nasıl geçiyor? Umarım harika bir pazar günü geçirirsiniz. Bol bol dinlemeli. Kendimize gelebildik mi? Ben geldim. Sabah bir kahve eksik içmişim. Sabahki o bir kahveyi eksik içme bizde dil tutulmasına, konuşmasına neden oldu. Ama sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hemen gittim. Bu sefer 2-3 tane daha kahve içtim. Bomba gibiyim. Harika bir yayın bizi bekliyor. Sizler ne alemdesiniz? Kahvaltılar yapıldı mı? Kahvaltılar yapılsın, şöyle bir koltuğa geçilsin. Veya yolda olanlar, aman dikkat, bugün gerçi pazar, yollar bomboş. Ben sabah çıktığımda radyoya gelmek için dışarıda bir sabah koşusuna çıkmış olanları gördüm. Bir de haber okumaya gelen Mustafa'yı. Mustafa'yla beraber radyodayız. Diğer insanlar sabah koşuda. Peki sizler neredesiniz? Sizler neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? WhatsApp hattımıza mesaj atabilirsiniz. Sizlerin mesajlarını bekliyor olacağım. Bakayım sizlere hangi müthiş şarkıyı seçtim. Bu şarkıyı var ya, ben duyduğumda yerimde duramıyorum. Bengü'den geliyor. Kocaman öpüyorum, radyolarımızda olacak. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

Hanımlar beyler, herkese yeniden merhaba. Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 11.08 oldu. Bir saati bıraktık arkamızda. Birbirinden güzel şarkılar bize eşlik etti ve eşlik etmeye de devam edecekler. Birazcık WhatsApp mesajlarımıza bakalım. Günaydın Mert. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz efendim. Yeni kalktım, sizi dinlemekteyim. Radyo Metropol FM her zaman heyecanlı demiş. Harikasın ya. Böyle kıymetli dinleyicilerimizin olması bize ayrı ekstra bir motivasyon veriyor. Her zaman dinliyoruz. Evde, işte, ekibinize selamlar gönderiyor. Nereden? Düğün şehrinden. Teşekkür ediyoruz. İsim yazmamış ama ya. Keşke isim yazsaydın. İsmini de söylemiş olurduk. Bir diğer mesaj. Selam Mert, iyi yayınlar. İki çocuk varsa pazar günü uyku haram demiş. Ya o aslında önceden pek öyle değildi. Ya ben şimdi çocukluğuma doğru iniyorum. Ben çocukluğumda pazar günü evde olmuyordum. Genelde dayımda oluyordum. Biz sabah uyanırdık kuzenlerimle. PlayStation'ları vardı onların. İşte PlayStation oynayacağız diye. Fakat dayım benim şöyle bir huyu vardı. Benim dayım kumandayı saklardı. Dayım kumandayı saklardı ki biz kumandayı bulmayalım, o PlayStation'ın başına düşmeyelim diye. Bir de öyle bir yere saklıyordu ki yani. Alıyordu kumandayı, yatak odasına, dolabın içine koyuyordu. Biz ne yapıyorduk? Biz en küçük kuzenimizin eline bir araba veriyorduk. O zamanlar 6 yaşındaydı falan. Bir araba verip dayımların odasına sokuyorduk. Böyle dayımın başucunda arabayla vın vın vın. Vın vın vın yapıp bir şekilde dayımı uyandırıp o da böyle bize kıyamadığı noktalarda o kumandayı veriyordu ama kendisi uyumaya devam ediyordu. ya dayımı bir örnek olarak alabilirsiniz. Çocuk sahibi kişiler, pazar günü uyumanın formülünü dayım verdi. Buradan dayıma da selam olsun diyelim ve harika bir şarkıyla devam edelim. Mabel Matiz radyolarımızda olacak. A canım diyecek. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun. Niye demiyorsun? Mabel, Mabel neredesin? Mabel, buldum seni Mabel. Seni buldum. Mabel Matiz ve A canım radyolarımızda. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için bizi dinlemeye devam edin.

0: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

Metropol FM'deyiz. Mikrofona ben Mert. Yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Saatlerimiz 11.20 yaptık. Biliyorsunuz dün Eurovision gerçekleşti ve kazanan Bulgaristan oldu. Kendilerini tebrik edelim. Tebrikler Bulgaristan. Tarihlerinde ilk defa Eurovision'u kazandılar. Dünkü Eurovision tam anlamıyla baktığınızda kimi ülkeler için hayal kırıklığıyken kimi ülkelerde harika başarılar aldı. Şöyle bir genel resme bakarsak büyük beşli çöktü diyebiliriz ya. Çünkü Eurovision'un en büyük finansörü olan ülkeler bu yıl adeta döküldü. Bakın Almanya 23. sırada, İspanya bu yıl finale dahi kalamadı. İngiltere 25. ev sahibi Avusturya ise listenin en altlarında, İngiltere'nin hemen bir üstünde 24. sırada yer aldı. Yani hiç beklediğim sonuçlar değildi açıkçası. Ben bayağı bir şaşırdım. Bir diğer ilginç bilgi ne biliyor musunuz? Romanya halkın sevgilisi olmayı başardı. Ya diyeceksiniz ki nasıl? Jüriden sadece 64 puan almıştı Romanya. Halk oylamasında 232 puan. Vay be. 232 puan alarak büyük bir sıçrama yapmış ve ilk üçe girmeyi başarmış. Burada hayal kırıklığı bir ülke varsa o da İngiltere tabii ki de. İngiltere bu Eurovision'u son sırada tamamladı. Hem de çok komik bir puanla, bir puanla. Ya merak ediyorum, İngiltere şu bir puanı nasıl becerdin? Çünkü örnek veriyorum, biz üniversitede sınavlara girdiğimizde adımızı yazdığımızda bize 10 puan veriyorlardı. Ya, İngiltere'nin şapkasını şöyle bir önüne koyup acaba ben hatayı nerede yaptım diye düşünmesi gerekiyor. İngiltere düşünürken MFÖ radyolarımızda olacak. Hep yaşın 19 diyecek. MFÖ'nün Mazhar Fuat Özkan olduğunu kaç yaşında öğrendiniz? Ben o 30 yaşındaydım galiba.

Barış mesaj atmış. MFÖ'nün açıklamasını şimdi anladım. Yaş 33. Geç olsun, güç olmasın. Evet, Mert de eğlendiren, eğlendirirken de bilgilendiren program tüm hızıyla devam ediyor. Eurovision'u konuşuyorduk. Eurovision'un kazananı Bulgaristan oldu. Daria olması lazımdı sanatçının adı. Fakat bu sanatçıyla ilgili şöyle de bir durum var. Bulgaristan'la Eurovision kazanan sanatçının, yani Daria'nın eşi bir Türk. Daria da bizden biri. Şimdi şunu merak ediyorum ben. Daria kazanınca biz de kazanmış oluyor muyuz? Yani bize de oradan ufak bir ekmek düşer mi be? Eğer düşmezse olur da Türkiye seneye Eurovision'a katılırsa benim Türkiye için Eurovision adayım belli. Ve onun da bir şarkısını çalacağım. Hatta bir düet çalacağım şimdi sizlere. Bir taraftan da benim gelecek sene Türkiye için Eurovision önerim. Diğer tarafta ise Türkiye'yi Eurovision'da temsil eden bir isim var. Hangi şarkıdan bahsediyorum? Manifest ve Ajda Pekkan düetinden tabii ki de. Hileli diyecekler, tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için bizi dinlemeye devam edin.

Şimdi Büyük Gazi Çekilişi'ne sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.

Mor ve Ötesi Aleyna Tilki ile beraber radyolarımızdaydı. Yaz yaz yaz yaz yaz yaz yaz yaz yaz dediler. Hazırsanız şimdi şöyle maziye doğru minik bir yolculuğa başlayalım mı? Bir Ebru Gündeş hayranı olarak benim en sevdiğim şarkılardan biri olan Kızıl Mavi radyolarınızda olacak. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

maziye doğru daldık. 2008 yılına gittik. Ebru Gündeş ve Kızıl Mavi radyolarımızdaydı. Biraz daha da maziye dalmaya devam ediyoruz. 2002 yılına gidiyoruz. Aşkın Nur Yengi Çek Babam ile radyolarda. Çek Babam Çek diyecek. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, bu yıl Viyana'da yapılan Eurovision şarkı yarışmasını ilk kez Bulgaristan kazandı. Şarkıcı Dara Bangaranga adlı parçasıyla hem jüri hem de halk oylamasında birinci oldu. Almanya adına yarışan Sara Engels ise 23. sırada kaldı ve sondan 3. oldu. Bulgaristan gelecek yıl yarışmaya ev sahipliği yapacak. Berlin polisi organize suç ve yasa dışı silah ticaretine karşı büyük bir operasyon yaptı. 570 polis 28 adreste arama gerçekleştirdi. Soruşturmanın merkezinde Türkiye'den geldiği tespit edilen çete üyeleri bulunuyor. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Bu çetenin Türkiye'de organize suç çevrelerinin tanınmış tabanca modellerinin yasa dışı kopyalarını ürettiği, bu silahların parçaları ayrılarak karayoluyla Almanya'ya sokulduğu ve burada yeniden birleştirilerek kara borsada satıldığı belirtiliyor. Türk güvenlik makamlarına göre Türkiye'den Orta Avrupa'ya on binlerce yasa dışı silah ulaşmış olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35 için temasların sürdüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü konusunda Amerikalı muhataplarla temaslarının sürdüğünü ve olumlu sonuç beklediklerini söyledi. Kaan projesinin ilerlediğini belirten Erdoğan, Türk savunma sanayisine dünya genelinde ilginin arttığını ifade etti. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hanımlar beyler, mikrofonda ben Mert. Metropol FM stüdyolarındayız. Saatlerimizi 11.48 yaptık. Programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. WhatsApp mesajlarına şöyle bir bakalım. Günaydın Mert, sana da kolay gelsin. Bu sakin pazar gününde sizi dinlemek çok güzel oluyor. Her yerden, her türden haber almak güzel. Müzikler harika bir şekilde güne başlıyoruz demiş Gül. Teşekkür ediyoruz efendim. Sizler olmasanız bizler aslında birer hiçiz. Bizi biz yapan sizlersiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, saatimizin yavaş yavaş sonuna geldik. Yeni saatte birbirinden ilginç haberleri masaya yatıracağız. Sizlerle beraber bunları yorumlayacağız. Fakat şöyle saatin sonuna doğru gelirken, şimdi benim hayatım boyunca en sevdiğim şarkılarda ilk 5'e girecek olan bir şarkı çalacağım sizlere. Öyle ki askerde bile ben bu şarkıyı dinliyordum. Hangi şarkıdan bahsediyorum biliyor musunuz? Ezhel ve Möa'da Bir Sonraki Hayatında Gel diyecekler. Bakın nesil ne kadar çabuk değişmiş. Babalarımız, amcalarımız askerde Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses dinlerken bizler, bizim nesil Möa'da ve Ezhel dinliyor. Ama merak etmeyin ya, askeri konuda hala aynıyız. Hiçbir gerilememiz yok. Bu tarz şarkılar dinlememiz sizleri korkutmasın. Çünkü şarkı çok güzel ya. Şu şarkıya bir hep beraber bir bakalım mı şu şarkıya?

kendi askerlik dönemimizde dinlediğimiz şarkıları çalarız da babalarımızın dönemini çalmaz mıyız? Ferdi Tayfur, Ben de Özledim'le radyolarınızda Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Friedrichshain'da bir bisikletli tramvayla çarpıştı. Polis açıklamasına göre bisikletli Mollstraße ile Platz der Vereinten Nationen arasında rayları geçerken M8 hattındaki tramvayı fark etmedi. Bisikletli tramvayın altında sıkışarak birkaç metre sürüklendi ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kreuzberg'de Nakba günü nedeniyle düzenlenen gösteriye yaklaşık 2000 kişi katıldı. Polis yürüyüşe 700 görevliyle eşlik etti. Gösteri sırasında 15 kişi gözaltına alındı. Gerekçeler arasında polise saldırı ve anayasaya aykırı örgüt sembollerinin kullanılması yer aldı. Bir polis memuru da yaralandı. Gösterinin amacı Filistinlerin yaşadığı kaçış ve sürgünü anmak olarak açıklandı. Pazartesi akşamı saat 8'de Berlin'de Ferhat Kaya tek kişilik stand-up gösterisiyle sahnede olacak. Biletlere ve event detaylarına Kurulu Düzen Instagram hesabı üzerinden ulaşabilirsiniz. Değerli dinleyenler, Berlin gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. Sun Express Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
1: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 12.15 oldu. Programımızın bu kısmından itibaren geçen hafta meydana gelen ilginç haberleri derlemiştik. Onlara ufak ufak dokunacağız. Sizlerle beraber onları masaya yatıracağız. Bu haberlerle alakalı açıkçası sizlerin de görüşünü merak ediyorum. Ve ilk haberimize başlayalım isterseniz. İlk haberim evli olanları ilgilendiriyor. Evli olanlar bakın lütfen burayı iyi dinleyin. Ünlü gurmemiz, ünlü yerli ve milli gurmemiz Vedat Milor'un evlilikte eşinizi mutlu etmenin formülünü açıkladı. Evet, hepimiz hazırsak şimdi o formülü sizinle paylaşıyorum. Eğer evlilikte eşinizi mutlu etmek istiyorsanız diyor Vedat Milor, onu çok sevdiği cağ kebapçısına götürün. Ya evli olanlar, sizler katılıyor musunuz Vedat Milor'e? Ya var mıdır sizin de böyle bir en sevdiğiniz cağ kebap? Uf, ağzım sulandı ya. Cağ kebabı. Almanya'da cağ kebabı bulabileceğim bir yer var mı? Bu da sorularımdan bir tanesi olsun. Asıl soru tabii evlilikte bu formül geçerli mi? Onu çok sevdiği cağ kebapçısına götürdüğünüzde bu formül sizce işe yarar mı? Cevaplarınızı WhatsApp hattına bekliyorum. O esnada Serdar Ortaç ve Teoman radyolarımızda olacak. Ne yapayım? Tabiatım böyle diyecekler. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için Metropol FM. Kapıda.

Hanımlar beyler, mikrofona ben Mert. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Sizlere Vedat Milor'un tavsiyesini sormuştuk. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için de ufak bir hatırlatma yapalım. Vedat Milor evlilikte mutluluğun formülünü verdi. O da şu ki onu en sevdiği cağ kebapçısına götürün diye sizlerden de mesajlar istemiştik. O mesajlar da geldi. Selin yazmış bizlere Offenbach'tan, selam Mert, iyi yayınlar. Mutlu evliliğin formülü, olmazsa olmazı pazar kahvaltısıdır demiş. Evet, doğru diyebiliriz. Harika bir pazar kahvaltısı yaptığın bir evlilikte sorunlar kolayca ortadan kalkabilir. Heidelberg'den selamlar, ben Fırat. Mutlu evliliğin formülü sevgi, saygı ve anlayış demiş. Bakın bu formül her yerde tutar arkadaşlar. Bunu bir kenara yazın. Mehmet yazmış Stuttgart'tan, mutlu evliliğin formülü eşinizi onaylamak demiş. Rıfat, sen işini biliyorsun. Sen işini biliyorsun. Senin sırtın kolay kolay yere gelmez. Evet, sizler ne düşünüyorsunuz? Sizin evlilikteki tavsiyeleriniz illa evlilikte olması lazım değil. Normal bir ilişki için tavsiyeleriniz nelerdir? Onları bekliyorum. Murat Dalkılıç, kıyamadım ikimize diyecek. Metropol FM stüdyolarındasınız. Keyfiniz bol olsun.

0: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
1: Hanımlar beyler, Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 12.31 oldu. Evet, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz, evlilikte mutluluğun formülünü konuşuyoruz. Sizden mesajlar gelmeye devam ediyor. Berlin'den Arzu yazmış bizlere. Selam Mert, iyi yayınlar. Saygı, sevgi ve empati evliliğin en önemli 3 kuralıdır demiş Berlin'den. Sevgiler. Ayrıca şunu da söylemeliyim ki kavga anında susmasını da bilmek lazım. Bakın bu çok önemli bir tavsiye. Kavga anında susmayı

bilen hem ilişkiyi kurtarır hem de çok yüksek ihtimalle bazı noktalarda haklı çıkabilir. Bir diğer mesaj. Frankfurt'tan Güney yazmış bizlere. Demiş ki mutlu evliliğin formülü 3 şekildedir. O da para, para, para. Teşekkür ediyoruz Frankfurt'tan Frankfurt'tan Güney'e. Mutlu evliliğin formülü, bakın bu da çok güzel. Leipzig'ten Hakan yazmış bizlere. Mutlu evliliğin formülü çorapları kirli sepetine atmaktır demiş. Ya, biz bu erkekler bu çoraplarımızla niye başa çıkamıyoruz ben anlamıyorum ya. Ayaktan çıktığı gibi sanki olduğu yerde kalmak zorunda. Evet, evlilikte mutluluğun formülünü konuşuyoruz. Eğer varsa eklemek istediğiniz, ya Mert bak benim aklıma şu geldi, böyle de bir şey var diyorsanız WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Eğer sizin de eklemek istediğiniz bir şey yoksa bir sonraki konumuza geçeceğim. Hazine konuşacağız ama ondan önce Zeynep Bastık misafiriyle radyolarınıza, keyfiniz bol olsun.

Kıraç, Kan ve Gül ile radyolarımızdaydı sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 12.39 ve radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için evlilikte mutluluğun formülünü arıyoruz, konuşuyoruz. Sizden mesajlar gelmeye devam ediyor. Harika mesajlar var gerçekten. Nermin Hanım yazmış, evlilikte mutluluğun sırrı susmak, susmak, susmak. Burada şöyle bir sıkıntı var. Evlenmeden önce hiç susmamamız gerekiyor ya, ikna etmek için. Evlendikten sonra sustuğumuzda acaba eşimiz bu durumu nasıl karşılar? Bir diğer mesaj, evlilikte mutluluğun formülü sabah uyandığında bulaşık makinesinin boş olması demiş. Köln'den Hülya, teşekkür ediyoruz kendisine. Bir diğer mesaj, Belgin bir de imzalamış mesajı. Mutluluğun formülü daha keşfedilmedi diyor. Bu formülü keşfetmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Formülü bulduğumuzda ilk seninle paylaşacağız. Bir diğer mesajım, Turgay yazmış bizlere. Ayda, evlilikte mutluluğun yolu eşiniz konuşurken dinliyormuş gibi yapmak. Ya bu çok işe yarar bir formül olmayabilir, başımıza iş açabilir. Ya, biz yine de dikkatli olalım. Arada sırada ya ya haklısın söyledin mi yeme de yanında yat demiş. Valla eşiniz sizi yiyebilir, siz bir kendinize dikkat edin Turgay Bey. Yani radyoyu zaten şu an yayını dinliyorsa aha tüm sistem patladı. Her şey çıktı ortaya. Evlilikte mutluluğun formülü ne kadar zormuş ya. Birçok formül var ve hiçbiri de aslında tam uymuyor. Happy wife, happy life diye bir mesaj gelmiş ama benim İngilizcem ne yazık ki bunu çevirmek için yeterli değil. Biz en iyisi mikrofonu Sezen Aksu'ya bırakalım. Sezen Aksu aşk dansı ile radyolarınızda tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni parçaları için tabii ki de Metropol FM.

0: bald 20 Mal in Deutschland. Auch in deiner Nähe.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları'yla Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
0: Metropol FM.
2: Hanımlar beyler, şöyle maziye doğru ufak bir yolculuğa çıkalım. Benim çocukluk zamanım, kiminin gençlik zamanı, Barış abimiz, Sarı Çizmeli Mehmet Aile radyolarınızda tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

Hanımlar beyler, mikrofonda ben Mert. Saatlerimizi 12.56 yaptık. Ne konuşuyorduk biliyor musunuz? Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz. Vedat Milor mutlu evliliğin formülünü vermişti. Onun üzerine birazcık konuştuk. Birazcık sizden gelen mesajlar üzerine konuştuk. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Meral Hanım yazmış. Selam, ben Meral. Mutluluğun sırrı yaptığın yemeği ne olursa olsun yiyen eştir demiş. Bakın erkekler, bu da çok önemli bir detay. O yapılan yemek sofraya konduysa ondan kaçışımız yok. O yemeği yiyeceğiz. Bir diğer mesaj. Hayırlı yayınlar. Ben Hayriye. Berlin'den selam Hayriye. Teşekkür ediyoruz. Mutluluğun formülü itaat et, rahat et demiş ve şöyle bir not düşmüş. Bu erkekler için geçerli demiş. Hayriye Hanım, haberiniz olmayabilir ama kölelik kaldırıldı. Artık erkekler de eskisi gibi değil yani. Onların da gözü açıldı. Onları da artık kandırmak o kadar eskisi kadar kolay değil. Evet, yayınımızın bu saatinde mutlu evliliğin formülünü konuştuk. Yavaş yavaş bu yayın saatimizin de sonuna geliyoruz. Yeni yayın saatimizde hazineyi konuşacağız. Mustafa Sandal saygı konserinde ne yaşandı? Sonrasında neler oldu? Bunları konuşacağız. Ama bütün bunlardan önce Çağla radyolarımızda olacak. Üstelik hangi şarkısıyla biliyor musunuz? Bir cover'la. Saz mı, caz mı diyecek? Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

Hanımlar beyler, mikrofonda ben Mert. Metropol FM'deyiz. Saatlerimiz 13.10 oldu. Bir diğer haberim, bayağı ilginç bir haber. Tüm hazine avcılarını ilgilendiren bir haber aslında. Berlin'in Wilmersdorf semtinde bir anaokulu grubu, yani bir kita grubu, oyun parkında kumla oynarken tam anlamıyla bir servet bulmuş. Yani çocuklar turnayı gözünden vurmuş diyebiliriz. Çocuklar kumla ve çalıların arasında oynarken, böyle kumu kazarken kazıyorlar ve birden böyle bir poşet dolusu lüks saatler, nakit para, takılar, mücevherler buluyorlar. Bu durumu kita görevlileri hemen polise bildiriyor. Polis gelip bulunan kıymetli eşyalara el koyuyor ve şu an bunun kimin koyduğu belli değil. Bir araştırma hala devam ediyor. Ya benim bu noktada sorum sizlere şudur. Diyelim ki bir kita grubu değil de o parayı bizden biri buldu. İşte Rolex saatler, Patek Philippe'ler, nakit paralar, mücevherler, böyle bayağı değerli bir çanta bulduk. Siz olsanız bunu polise götürür müsünüz? Bakın, yok efendim Mert, olur mu öyle şey? Tabii ki de, bu bizim insanlık görevimiz. Evet, haklısınız sonuna kadar, ama ben o... Ya Mert, aslında bir düşünürüz ya diyenleri merak ediyorum. Melike Şahin Sarıl Bana ile radyolarınızda olacak. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için Metropol FM'i dinlemeye devam edin.

0: Douglas.
1: Metropol FM Aktüel Berlin.
2: Değerli dinleyenler, Friedrichshain'da bir bisikletli tramvayla çarpıştı. Polis açıklamasına göre bisikletli Mollstraße ile Platz der Vereinten Nationen arasında rayları geçerken M8 hattındaki tramvayı fark etmedi. Bisikletli tramvayın altında sıkışarak birkaç metre sürüklendi ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kreuzberg'de Nakba günü nedeniyle düzenlenen gösteriye yaklaşık 2000 kişi katıldı. Polis yürüyüşe 700 görevliyle eşlik etti. Gösteri sırasında 15 kişi gözaltına alındı. Gerekçeler arasında polise saldırı ve anayasaya aykırı örgüt sembollerinin kullanılması yer aldı. Bir polis memuru da yaralandı. Gösterinin amacı Filistinlerin yaşadığı kaçış ve sürgünü anmak olarak açıklandı. Pazartesi akşamı saat 8'de Berlin'de Ferhat Kaya tek kişilik stand-up gösterisiyle sahnede olacak. Biletlere ve event detaylarına Kurulu Düzen Instagram hesabı üzerinden ulaşabilirsiniz. Değerli dinleyenler, Berlin gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları'yla Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Metropol FM, senin radyon.

0: Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. İlginç haberleri konuşuyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için konuştuğumuz haber şuydu. Berlin Wilmersdorf'ta bir kita grubu bir parkta oyun oynarken bir hazine buluyorlar. İçinde altın saatler var, nakit para var, kıymetli mücevherat var. Bunları hemen polise haber veriyorlar. Bizim sizlere sorumuz şuydu. Siz olsanız bu durumda ne yapardınız? Polise teslim eder miydiniz diye sormuş olduk. Hemen mesajlarıma bakıyorum. Auf keinen Fall würde ich das abgeben demiş dinleyicimiz. Yani çizgisini çok bir şekilde belli etmiş. Sınırı çizmiş. Ben buna el koydum diyor. Azmi yazmış bizlere, götürmem, önce satarım, ondan sonra belki. Ya şimdi sattıktan sonra zaten belki ortadan kalkıyor. Sattım, ondan sonra belki veririm demiş. Evet, arada farklı görüşler de var. Haram para hakkı başka yerden, örneğin çocuklarımızdan çıkar demiş. Tabii ki de polise teslim ederim. Tebrik ederim. Çok büyük miktarda nakit parayı hiç düşünmeden polise teslim ettiğiniz için insan birazcık düşünür normalde. Siz hiç düşünmeden teslim etmişsiniz. Tebrikler gerçekten. Bir diğer mesaj. Selam Mert'im. Götürüp kimseye vermem ben o poşeti. Evren bana bırakmış. Yoksa niye ben bulayım demiş. Artık Evren'e nasıl bir iyilik yaptıysan seni bu şekilde ödüllendirmiş. Bir diğer mesaj. Herhalde nasıl okuturum diye kafa patlatırım demiş. Bu arada saat takmayı sevmiyorum. Zamanı akışına bırakmışım diyor. Ya, keşke saat takmadığımızda zamanında durdurabilsek. Ya, bilmiyorum, ben de işe yaramadı. Sizde nasıl yarıyor? Onu da paylaşırsanız çok sevinirim. Bir diğer mesaj. Veren cimbomlu olsun demiş. Benim gibi bir cimbomluya. Biz yapacak bir şey yok. Biz bulduğumuz gibi verdik. Frankfurt'tan Enver demiş. Sevgiler. Köln'den Metin Yavuz yazmış. Demiş ki ya Recep İvedik'teki gibi belki yaşlı bir ninenin bize emanetidir o. Onu bizim için oraya gömmüştür ve ben onu bulmuşumdur. Şimdi almasam o yaşlı nineyi üzmüş olurum diyor. Çok doğru bir bakış açısı. Evet sevgili dinleyiciler, sorduk. Siz olsanız ne yapardınız? Ben bu konuyla ilgili şöyle de bir video gördüm ertesi gün. Bu haber patladı ya. Ertesi gün bu maden ve altın dedektörleri var, böyle bip bip bip bip bip bip bip öter. Bir tane hanımefendi almış, onunla beraber parka çıkmış, altın ve mücevherat arıyor. Yani yakında bu tarz görüntüleri çok daha fazla görebiliriz çocuk parklarında. Şimdi Gülşen radyolarımızda olacak. Ellerinden öper diyecek. Metropol FM'desiniz.
1: Senin gibisi bir daha gelmez.
0: Keyfiniz bol olsun.

de dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lay's veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 13.33'ü gösteriyor. Geçen hafta meydana gelen ilginç haberleri konuşuyoruz. Ve elimde öyle bir haber var ki gerçekten ilginç. İtalya'da yapılan bir araştırmaya göre, daha doğrusu Torino Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre kuşlar erkeklerden çok kadınlardan korkuyormuş. Evet, doğru duydunuz. Aralarında güvercinlerin de bulunduğu 37 kuş türü üzerinde bir araştırma yapılmış. Ve bir kuşun uçup gitmeden önce kişiye ne kadar yaklaşabileceği belirlenerek o aradaki mesafe ölçülmüş. Ve bu araştırmaya göre kuşlar erkeklerin kendilerine daha çok yaklaşmalarına izin verirken kadınları görünce daha da korkarak hareket ettikleri tespit edilmiş. Soruyorum size. Hangi hanımefendi kırdı bu kuşun kalbini? Artık kuşlar uçmuyor. Artık bülbül ötmüyor. Çünkü bülbülün kalbi kırık. Ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten de hayat tecrübeleriniz arasında var mı? Mesela erkekler şunu diyor mu? Ya Mert, gerçekten haklısın ya. Ben kuşlara öyle bir yaklaşıyorum ki sanki 40 yıldır dostmuşuz gibi. Veya şöyle diyen kadınlarımız var mı acaba? Mert, gerçekten haklısın ya. Ben bir kuş sevmek istiyorum. Sevemiyorum. Diyorsanız eğer mesajlarınızı WhatsApp hattımıza bekliyoruz. Tam o esnada Gülben Ergen radyolarımızda olacak. En sevdiğim şarkılarından biri. Bay Doğru ve Bayan Yanlış Metropol FM stüdyolarında tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için bizi dinlemeye devam edin.

Hanımlar beyler, programımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Saatlerimiz 13.42 oldu. Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için bir araştırma üzerine konuşuyoruz. Bu araştırmada diyor ki kuşlar erkeklere göre kadınlardan çok daha fazla korkuyor demiş. Hemen sizden gelen mesajlara şöyle bir göz atalım. Frankfurt'tan Ömer yazmış bizlere. Demiş ki bunda şaşılacak bir şey yok. İnsanlarda da öyle. Benim hanım bir terlik atıyor. Bordo bereli öyle kurşun atamıyor demiş. Aman Ömer'im siper al. Siper al, siperden sakın çıkmayı ver. Evet, bir diğer mesaj. Potsdam'dan Ertuğrul. Selam Mert, iyi yayınlar. Evde güvercinim var, gayet iyi anlaşıyoruz demiş. Güvercinler zaten çok güzel hayvanlardır ya. Güvercinle zaten anlaşamıyorsak vay bizim insanlığımıza. Büşra yazmış Stuttgart'tan. Bakın ne diyor. Ya Mert, ne beklersin ki? Adı üstünde kuş kafalı işte. Kuşlara böyle bir dışlama, böyle bir ırkçılık yapmayalım lütfen. Onlar hepimizin kuşu. Hepimiz için uçuyorlar. Berlin'den Derya Hanım yazmış bizlere. Demiş ki bilim insanları yine insanlığa çok büyük hizmet etmişler. Kuşların bizden neden kaçtığını öğrenmiş olduk demiş. Vallahi Büşra Hanım, bizden değil sizden kaçıyorlar. Bir genelleme yapmazsak çok mutlu oluruz. Evet efendim, devam ediyoruz neyle biliyor musunuz? Ege radyolarımızda olacak. Ah yaz aşkım diyecek. Tüm yaz aşklarınıza gönderebileceğiniz enfes bir parça. Yazın da başındayız. Bu şarkıyı bu yaz fazlasıyla dinleyeceğiz gibime geliyor. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
1: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.

Hanımlar beyler, Metropol FM'desiniz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 13.53 oldu. Harika bir pazar gününde yayın saatimizin sonuna doğru geliyoruz. Ama kim geliyor? Müthiş canım, ciğerim, biricik arkadaşım Alize Rüzgar'ı esecek az sonra stüdyolarımızda. Fakat ondan önce size son olarak şöyle harika bir şarkı seçtim. Onu göndermek istiyorum. Doğukan Sarıtaş ve Rain Man radyolarınızda olacak. Maşallah diyecekler. Bu şarkıyı tam böyle bir maşallahlık bir şarkı. Bu şarkının tek eksiği nazar boncuğu. Öylesine bir harika şarkıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en hit parçaları için tabii ki de Metropol FM'desiniz.

Mabel Matiz'den A Canım şarkısını dinledik. Şimdi size çalacağım şarkı ise Mor ve Ötesi'nden geliyor. 2001 yılında çıkan Gül Kendine albümünden bu şarkı ve Mor ve Ötesi'nin en sevilen, en çok dinlenen şarkılarından biri. Bu şarkıyla ilgili ilginç bir detay, yıllar yıllar sonra Aşk 101 dizisinde çalıyor bu şarkı ve böylece Z kuşağı yani gençler de bu şarkıyı tanımış oluyor. Mor ve Ötesi'nden daha mutlu olamam.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.

Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. WhatsApp hattımız önümde açık. Pazar gününüz nasıl geçiyor, neler yapıyorsunuz? Bana yazarsanız çok mutlu olurum. Artık havalar güzelleştikçe, Almanya genelinde güneş çıktıkça enerji bir arttı. Herkes bir şeyler yapıyor. Biraz sohbet edelim. Şimdi çalacağım şarkı megastarımız Tarkan'dan geliyor. Yap bir güzellik.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Friedrichshain'da bir bisikletli tramvayla çarpıştı. Polis açıklamasına göre bisikletli Mollstraße ile Platz der Vereinten Nationen arasında rayları geçerken M8 hattındaki tramvayı fark etmedi. Bisikletli tramvayın altında sıkışarak birkaç metre sürüklendi ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kreuzberg'de Nakba günü nedeniyle düzenlenen gösteriye yaklaşık 2000 kişi katıldı. Polis yürüyüşe 700 görevliyle eşlik etti. Gösteri sırasında 15 kişi gözaltına alındı. Gerekçeler arasında polise saldırı ve anayasaya aykırı örgüt sembollerinin kullanılması yer aldı. Bir polis memuru da yaralandı. Gösterinin amacı Filistinlerin yaşadığı kaçış ve sürgünü anmak olarak açıklandı. Pazartesi akşamı saat 8'de Berlin'de Ferhat Kaya tek kişilik stand-up gösterisiyle sahnede olacak. Biletlere ve event detaylarına Kurulu Düzen Instagram hesabı üzerinden ulaşabilirsiniz. Değerli dinleyenler, Berlin gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: AfD ve Almanya Türklerinin geleceği. Bizler bu toplumun parçası mıyız? Bugün Almanya'daki göç tartışmaları nedeniyle birçok Türk, tıpkı birçok Alman gibi rahatsız ve endişeli hissediyor. 2015 yılında Almanya'da hoş geldin kültürü kutlanırken, Almanya'da yaşayan pek çok Türk, bunun ileride yalnızca mülteciler için değil, tüm göçmenler için de olumsuz sonuçlar doğurabileceğini düşünüyordu. Almanya Türkleri, 2015'teki büyük göç dalgasının ülkede ırkçılığı artırabileceğini birçok Alman'dan daha önce öngörmüştü. Bugünse tam da bu tabloyla karşı karşıyayız. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez Alman iç istihbaratı tarafından bazı eyaletlerde aşırı sağcı olarak sınıflandırılan bir parti, anketlerde birinci sıraya kadar yükseldi. Daha da dikkat çekici olansa, Rusların, Polonyalıların ve azımsanmayacak sayıda Almanya Türkünün de AfD'ye destek vermesi. Üstelik partinin önde gelen bazı isimleri, Türklere ve özellikle Müslümanlara karşı açıkça sert söylemler kullanmasına rağmen. Hatta remigrasyon adı altında Alman vatandaşı olunsa bile göçmen kökenli insanların Almanya dışına gönderilmesini savunan fikirler dile getiriliyor. Bunun en bilinen örneklerinden biri Thüringen AfD Başkanı Björn Höcke. Höcke, AfD içindeki en etkili aşırı sağcı isimlerden biri olarak görülüyor. Alman iç istihbaratı onu resmi olarak aşırı sağcı olarak sınıflandırıyor. Ayrıca mahkemeler, siyasi görüşleri nedeniyle Höcke için faşist ifadesinin kullanılabileceğine karar verdi.
2: Ja, die Nazis haben sich gewaschen. Ich werde nicht aufhören, mich zu waschen, weil sich die Nazis gewaschen haben. Ja, die Nazis haben sich für Naturschutz eingesetzt. Als Patriot setze ich mich selbstverständlich auch für Naturschutz ein und werde davon auch nicht ablassen. Und die Nazis haben Deutsch gesprochen. Und ich werde nicht aufhören, Deutsch zu sprechen, nur weil die Nazis Deutsch gesprochen haben.
1: Thüringen AfD Başkanı Björn Höcke'ye göre gerçek Alman kimliği büyük ölçüde etnik kökene dayanıyor. Bu anlayışta göçmen kökenli insanlar Alman vatandaşı olsalar bile tam anlamıyla Almanya'ya ait görülmüyor. Höcke, özellikle İslam ülkelerinden gelen göçü büyük bir hata olarak değerlendiriyor ve sık sık remigrasyon yani geri gönderme kavramını kullanıyor. Bunun anlamı oldukça açık. Göçmen kökenli insanların Almanya'dan ayrılması ya da en azından daha sınırlı haklara sahip olması gerektiği savunuluyor. Hatta bazı durumlarda Alman vatandaşlığı bile yeterli görülmüyor. Bu nedenle AfD'nin ve özellikle Thüringen'de Björn Höcke çizgisinin etkili olduğu bir siyasi yapının Alman hükümetinde söz sahibi olması Almanya'daki Türk kökenliler açısından

0: açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Siyaset uzmanlarına göre, AfD'nin içinde yer aldığı bir hükümette yabancılara yönelik baskıların artması ve bunun hayatın birçok alanında hissedilmesi mümkün olabilir. Ayrıca toplumdaki yabancı düşmanlığı eşiğinin düşebileceği, ayrımcı söylem ve davranışların daha açık ve yaygın hale gelebileceği ifade ediliyor. Peki buna rağmen neden bazı Türkler AfD'ye sempatiyle yaklaşıyor ve destek veriyor? Bunun en önemli nedenlerinden biri, 65 yıldır Almanya'da yaşayan birçok Türk'ün yaşadıkları semtlerde son yıllarda meydana gelen hızlı değişimden rahatsız olması. Özellikle mülteci akınından sonra bazı bölgelerde güvenlik, sosyal düzen ve yaşam kalitesi konusunda yaşanan sorunlar Türk toplumunun bir kısmında ciddi rahatsızlık yarattı. Ayrıca birçok Türk, Almanya'da artan ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının nedenlerinden birinin de kontrolsüz göç politikaları olduğunu düşünüyor. Aslında 2015 yılındaki büyük mülteci akını başladığında Türklerin önemli bir kısmının dile getirdiği endişeler de buydu. Özellikle mültecilerin, Türklerin yoğun yaşadığı semtlerde daha görünür hale gelmesi ve bu bölgelerde alışılmış sosyal hayatın hızlı şekilde değişmesi, bazı insanlarda eski düzen kayboluyor hissi oluşturdu. Bu nedenle bazı Türkler, çözümün mültecilerin geri gönderilmesinde olduğunu düşünüyor ve bunu gerçekleştirebilecek partinin AfD olduğuna inanıyor. Ancak Nasrettin Hoca misali, AfD'de çözüm arayan bazı Türkler aslında oturdukları dalı kesiyor olabilir mi? Mültecilere duyulan tepki nedeniyle AfD'yi desteklemek gerçekten doğru bir tercih mi? Çünkü AfD'nin savunduğu temel anlayışın merkezinde güçlü bir asimilasyon fikri bulunuyor. Bu anlayış, Alman toplumuna tamamen uyum sağlamayı, yani dilinden kültürel kimliğine, yaşam tarzından dini görünürlüğüne kadar birçok özelliğini geri plana itmeyi bekliyor. Birçok uzmana göre mesele yalnızca uyum değil. Çünkü aşırı sağcı düşüncede belirleyici unsur çoğu zaman kültürel uyumdan çok etnik köken olabiliyor. Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın da dikkat çektiği gibi AfD içinde etkili olan bazı kesimler aşırı milliyetçi ve etnik temelli bir dünya görüşüne sahip. Bu nedenle AfD'ye sempati duyan bazı Türklerin, mülteciler nedeniyle yaşanan değişimden kaynaklanan rahatsızlık ve endişelerinden dolayı yönlerini AfD'ye çevirmeleri, uzun vadede kendi geleceklerini ve çocuklarının geleceğini riske atıyor olabilir. AfD'yi destekleyen Almanya Türklerinin kendilerine şu soruyu sorması gerekiyor. Tam anlamıyla asimile olmadıkları sürece, bir gün kendilerinin ve çocuklarının da dışlanan bir topluluğun parçası haline gelebileceğinin farkındalar mı? Metropol FM Haber Merkezi.
1: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

pazar günümüzü nasıl geçiriyoruz bunu konuşuyorduk. Bir dinleyicimiz Fatma Hanım yazmış, diyor ki eşi ve kızıyla bit pazarı yolundaymış şu an Fatma Hanım. Hadi bakalım Fatma Hanım, umarım güzel bir şeyler bulursunuz, umarım ucuza bir şeyler de bulursunuz. Ben bu bit pazarı kültürünü, pazar günleri kurulan bit pazarı kültürünü Almanya'da bayağı seviyorum. Böyle biraz eşelemek gerekiyor bazen, böyle derine inmek, kazmak gerekiyor. Ama gerçekten güzel ev eşyaları çıkıyor, kıyafetler çıkıyor. Tabii eğer kıyafet alıyorsak da bunu bir iyi yıkamak gerekiyor.

0: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
2: Metropol FM'de.
3: Hanımlar, beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Ben Alize, bugün sizler için tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalıyorum. Şimdi sizlere çalacağım şarkı genelde Teoman'dan dinlemeye alışık olduğumuz bir şarkı. Kupa Kızı ve Sinek Valesi. Derseniz, sorarsanız ki ne demek bu Kupa Kızı ve Sinek Valesi? Orta Çağ'da Kupa Kızı asiller sınıfını temsil ediyormuş, Sinek Valesi ise köylüler sınıfını temsil ediyormuş. Yani Teoman bu şarkının adını asil bir kızla köylü bir oğlanın asla gerçekleşemeyecek, yaşanamayacak aşkından almış. Şimdi de bu şarkıyı Buray'ın yorumuyla dinliyoruz. Buray ve Teoman, Kupa Kızı ve Sinek Valesi.

0: Hit listesine giren yeni şarkı.
1: Manifest ve Ajda Pekkan, Hileli. Bülent Ersoy, Fragman.

Hadise, ara beni. En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de. Hanımlar, beyler, şimdi Türk pop müziğinin minik serçesi Sezen Aksu'dan bir şarkı çalacağım size. Ve bu şarkı çok özel çünkü yeni bir şarkı. 3 hafta önce çıkan Biz de Yeniden Başlarız isimli albümünden Sezen Aksu'nun. Ve Sezen Aksu'nun 71 yaşında Biz de Yeniden Başlarız dediği, yeniden başlamak, hayata yeniden doğmak üzerine bir albüm yapmış olması bence çok ilham verici bir şey. Çok özel bir şey. İşini, yaptığı şeyi seven bir insanın bunu tekrar tekrar yapmak istediğini gösteriyor bize. Sezen Aksu'dan Aşk Dansı.

Hanımlar, beyler, şimdi Türk müziğinin efsane sesi, divası Bülent Ersoy'dan yepyeni bir şarkı çalacağım size. Bülent Ersoy şarkıya, müziğe 7 yıllık bir ara vermişti ve 3 hafta önce bu şarkıyla geri döndü. Ve bence Bülent Ersoy'un sesi, enerjisi hiç eksilmiyor, hiç değişmiyor. Her zamanki gibi çok yüksek, çok enerjik bir tonda geliyor. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Bülent Ersoy'dan Fragman.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM.

Hanımlar, beyler, pazar günümüzü nasıl geçiriyoruz, neler yapıyoruz, bunu konuşuyoruz. WhatsApp'tan mesajlarınızı okuyorum. Bir dinleyicim, Dilek Hanım, diyor ki şu an çay ve kısır eşliğinde Metropol FM'i dinliyorlarmış. Oh, işte öyle dinlenmeli, bir yandan kısır yemeli. Harika bir pazar günü, afiyet olsun Dilek Hanım. Ve ben size her pazar soruyorum, diyorum ki bugün neler yapıyorsunuz? Hep böyle bir mangal tayfası oluyor. Balkonda, bahçede mangal yapanlar oluyor. Tabii bir de evin içinde böyle masayı donatan, sofrayı donatan, kekler, börekler yapanlar oluyor. Ve bunu yaparken hep Metropol FM'i dinlediğinizi bana yazıyorsunuz. Size böyle güzel anlarınızda eşlik etmek ne güzel. Bir yere ayrılmayın, sohbetimize devam edeceğiz.

Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi Alize Rüzgar'ıyla sizi geçmişe götüreceğim. 1976 yılından ve Hababam sınıfı filmlerinden de bilinen, çok sevilen bir şarkı çalacağım size. Diyor ki bu şarkıda, ne bir kürk ister bu şen gönlüm ne de saray. Ye iç eğlen, çok kısa ömrün, sev çünkü sevmek en kolay. Ne güzel demiş, Yeliz'den bu ne dünya kardeşim.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Friedrichshain'da bir bisikletli tramvayla çarpıştı. Polis açıklamasına göre bisikletli Mollstraße ile Platz der Vereinten Nationen arasında rayları geçerken M8 hattındaki tramvayı fark etmedi. Bisikletli tramvayın altında sıkışarak birkaç metre sürüklendi ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kreuzberg'de Nakba günü nedeniyle düzenlenen gösteriye yaklaşık 2000 kişi katıldı. Polis yürüyüşe 700 görevliyle eşlik etti. Gösteri sırasında 15 kişi gözaltına alındı. Gerekçeler arasında polise saldırı ve anayasaya aykırı örgüt sembollerinin kullanılması yer aldı. Bir polis memuru da yaralandı. Gösterinin amacı Filistinlerin yaşadığı kaçış ve sürgünü anmak olarak açıklandı. Pazartesi akşamı saat 8'de Berlin'de Ferhat Kaya tek kişilik stand-up gösterisiyle sahnede olacak. Biletlere ve event detaylarına kurulu düzen Instagram hesabı üzerinden ulaşabilirsiniz. Değerli dinleyenler, Berlin gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Hanımlar, beyler, mutlu pazarlar. Ben Alize, bugün Alize Rüzgarı programıyla size tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalıyorum. Bir yandan da pazar sohbetleri ediyoruz ve pazar günümüzü nasıl geçirdiğimizi konuşuyoruz. Mannheim'den bir dinleyicim Ziya Bey diyor ki, şu an Metropol FM'e

eşitliğinde çayını içiyormuş. Bir yandan da camdan dışarı gelip geçeni izliyormuş. Ziya Bey, ben de bu hissi, bu gelip geçeni izleme hissini çok iyi anlıyorum. Ben de bayılıyorum buna. Ve bu bence bizim kültürümüzde de var. Yani böyle bir etrafı izlemeyi severiz biz genel olarak. Ve ben eskiden birkaç yıl boyunca arka bahçeye bakan bir evde yaşıyordum. Ve canım o kadar sıkılıyordu ki evin içindeyken. Şöyle bir dışarı bakmak istiyorum, insan, araba görmek istiyorum, göremiyordum. Sonra Allah'tan dışarı sokağa bakan, hem de kalabalık bir sokağa bakan bir eve taşındım da içim rahat etti. Artık böyle rahat rahat gelip geçeni izliyorum. Sıradaki şarkımız Sıla'dan geliyor. Sıla Hayran.

0: Hanımlar, beyler, şimdi sizlere Emre Fel'den bir şarkı çalacağım. Bu şarkı 2025 yılında çıktı, yani yepyeni bir şarkı. Ama yepyeni bir şarkı olmasına rağmen öyle bir tonu var ki çok nostaljik, bize böyle Barış Manço şarkılarını hatırlatan bir enerjisi var. Bakalım siz ne düşüneceksiniz. Ve bu şarkı şu an bizim Mannheim'dan dinlemekte olan, bir yandan da mutfakta patatesli köfte yapmakta olan İnci Hanım'a gelsin. Afiyet olsun İnci Hanım. Emre Fel ve Funk Takıl'dan Bir Güldün.
1: Ölüm bizim için.

Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi size çok sevdiğim, efsane olduğunu düşündüğüm bir şarkı çalacağım Mustafa Sandal'dan. Bu şarkı benim çocukluğumda, yani 90'ların sonları, 2000'lerin başlarında Türkiye'de nereye gitseniz çalıyordu. Plaja gitseniz plajda çalıyordu, kafeye gitseniz kafede çalıyordu. Arabaya binip radyoyu açtığınızda yine bu şarkı çalıyordu. Yani eminim ki bu şarkı milyonlarca kişinin beynine kazındı. Belki siz de onlardan birisiniz. Mustafa Sandal'dan Ay'a Benzer.

Hanımlar beyler, Berlin'den bir dinleyicim Nermin Hanım'ın torunu Tuana'nın bugün 15. doğum günüymüş. Buradan Tuana'nın doğum gününü kutluyorum ve Nermin Hanım diyor ki o benim prensesim. Böyle anneanne babaanne sevgisi kadar güzel, özel hiçbir şey yok. Sıradaki şarkı Sakiler'den Kış Güneşi Tuana için gelsin.

Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Ben Alize, bugün sizlere tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalıyorum. Şimdi müzik dünyasında güçlü kadın denince akla ilk gelen isimlerden biri, benim de çok sevdiğim Yıldız Tilbe'den bir şarkı çalacağım size. Yıldız Tilbe bence hem sesi güçlü, hem karakteri güçlü, hem de böyle Türkiye'nin en komik, en eğlenceli, hazır cevap kadın şarkıcılarından biri. Yıldız Tilbe'nin 1994 tarihli efsane albümü Delikanlım'dan bir şarkı. Bu şarkı Metropol FM'i her pazar dinleyen Kaptan Mehmet abi ve onun ailesi için gelsin. Yıldız Tilbe'den Sana Değer.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere çaldığım şarkıda çok değerli iki ismin imzası var. Söz ve müzik Tarkan'dan, söyleyense efsane sesi ve enerjisiyle Sibel Can. Sibel Can'dan adı elveda olsun.

Hanımlar, beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Ben Alize, bugün sizler için tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalıyorum. Şimdi size çalacağım şarkı Türk rock müziğinin efsanesi Haluk Levent'ten. Haluk Levent'in 2001 yılında çıkan Kral Çıplak albümünden bir şarkı. Diyor ki şarkıda, aşkın mapushane içinde ben mahkum. Saçların parmaklık, gözlerin gardiyan olmuş. Yani bir aşka, bir kişiye takılıp kalmayı, aşamama hissini çok güzel anlatıyor. Haluk Levent'ten Aşkın Mapushane.

0: Semicenk ve Büken, Vur Beni.
1: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
3: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
4: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

Yüz yüzeyken konuşuruzdan Kazılık Uyum şarkısını dinledik. Bir yandan da pazar günümüz nasıl geçiyor, neler yapıyoruz bunu konuşuyoruz. Bir dinleyicim Hakan Bey yazmış. Şu an Hakan Bey yolda, Hamburg'dan Kopenhag'a gidiyormuş. İyi yolculuklar Hakan Bey. Dikkat edin, iyi sürüşler. Baktım kaç kilometre diye bu yol Hamburg'dan Danimarka'ya. 340 kilometreymiş. Yani az buz bir yol değil. Ve biliyorum bir yandan da Metropol FM'i yollardan dinleyen çok dinleyicim var. O yüzden şimdi yollarda olan dinleyicilerim için enerjisi yüksek bir rap şarkısı çalacağım. Mero ve Ati 242'den Uykusuz Geceler.

Hanımlar, beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Diyorum ya size, günümüzün en yeni şarkılarını çalıyorum diye. İşte şimdi tam anlamıyla yepyeni bir şarkı çalacağım size. Bu şarkı 10 gün önce çıktı. Ve sosyal medyada bu 10 günde büyük bir ses getirdi. Çünkü çok sürpriz bir düet bu. Son zamanların Türkiye'de çok konuşulan genç güzel kız grubu Manifest'le Türk müziğinin, Türk popunun süperstarı Ajda Pekkan bu şarkıda bir araya geliyor. Kim bekliyordu böyle bir düeti? Manifest ve Ajda Pekkan'dan Hileli.

Hanımlar, beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Bir dinleyicim İsmail Bey yazmış, diyor ki yürüyüş yapanlar için şarkı yok mu? Olmaz mı İsmail Bey? Bu şarkı şu an yürüyüş yapan, sağlığını böyle yürüye yürüye koruyan tüm dinleyicilerimize gelsin. Serdar Ortaç ve Teoman'dan Ne Yapayım Tabiatım Böyle.

Göksel'den Arka Bahçem'de şarkısını dinledik. Şimdi ise Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi yeni çalacağım şarkı Ankara Echoes grubunun 2025 yılında çıkardığı bir şarkı ve bu şarkının albümünün ismi Echoes of Anatolia. Yani bunu Türkçe'ye Anadolu'nun yankıları diye çevirebiliriz. Ve bu şarkıda Anadolu halk müziği ile elektronik müzik bir araya geliyor. Ve ortaya çok orijinal, beklenmedik, güzel bir şey çıkıyor. Ankara Echoes'dan Beni Al.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

Hanımlar beyler, Sezen Aksu'nun yeni şarkısı Aşk Dansı'nı dinledik. Şimdi ise yine sizlere hareketli bir düet çalacağım. Hadise ve Motive'den. Hadise'yi zaten yıllardır dinliyoruz. O ses Türkiye'den, Eurovision'dan biliyoruz. Çok özgür ruhlu, enerjik bir kadın. Motive de 2000 doğumlu genç bir rap sanatçımız. Ve o da bayağı kendine has, kendine özel enerjisi var. Bir röportajı var Motive'nin, diyor ki: piyasada mavi renk varsa siz kırmızı olmalısınız. Yani o da böyle gerçekten orijinalliğe, kendisi olmaya önem veriyor. Ve 2026 tarihli bu yepyeni şarkıda da Hadise ile Motive'nin enerjisi bir araya gelip ortaya cap canlı bir şey çıkıyor. Hadise ve Motive, Labirent.

Hanımlar beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Ben Alize, bugün sizler için tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalıyorum. Şimdi çalacağım şarkı Türkiye'nin en güçlü seslerinden birinden geliyor, Ebru Gündeş'ten geliyor. Ve aynı zamanda bu şarkıda Serdar Ortaç'ın da imzası var. Sözü ve müziği Serdar Ortaç'a ait bu şarkının. Ve Ebru Gündeş bu şarkıda diyor ki, hep aynı aşklar, hep aynı yaşlar. İnsan aşkta hep kaybeder mi? Hep ben mi suçluyum yoksa kader mi? Yani böyle aşka, şanssızlığa sitem eden bir şarkı. Ebru Gündeş'in o çok özel kendine has sesinden geliyor. Aynı aşklar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Die Folgen des Iran-Kriegs drücken immer mehr auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Nachdem der Start ins Jahr stärker ausfiel als erwartet, rechnet die Bundesregierung im zweiten Quartal mit einem deutlichen Konjunkturdämpfer.
2: Steigende Preise, Lieferkettenprobleme und Unsicherheit belasten die Stimmung in Unternehmen und privaten Haushalten. So steht's im aktuellen Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums. Alle Indikatoren, so heißt es weiter, deuten auf einen schweren Dämpfer der Konjunktur hin. Wie es genau weitergeht, hänge unter anderem davon ab, wie lange der Konflikt mit dem Iran noch dauert, wie lange die Handelswege und auch Produktionskapazitäten beeinträchtigt bleiben. Und selbst nach einer Entspannung dürften zum Beispiel die Energie- und Rohstoffpreise noch nicht so schnell wieder sinken. Aus Berlin, Thomas Thonfeld.
1: Russland und die Ukraine haben nach übereinstimmenden Angaben jeweils etwa 200 Kriegsgefangene ausgetauscht. Wie der ukrainische Präsident Selenskyj auf der Plattform X mitteilte, sei es der erste Schritt eines größeren Austauschs von insgesamt 1000 Gefangenen auf jeder Seite.
3: Wir werden weiter um jeden kämpfen, der noch in Gefangenschaft ist, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj. Der Austausch von jeweils 1000 Kriegsgefangenen war Teil einer Vereinbarung über eine dreitägige Waffenruhe. Die hatte US-Präsident Trump vermittelt. Weil der An- und Abtransport von Soldaten schwierig ist, wurden auch schon frühere größere Austausche in mehrere Etappen aufgeteilt. Aus Moskau, Katharina Schröder.
1: Bundestagspräsidentin Julia Glöckner lässt die Regenbogenflagge an diesem Sonntag einen Tag lang über dem Reichstagsgebäude wehen. Hierfür gäbe es einen klaren parlamentarischen Anlass, anders als beim Berliner Christopher Street Day. Denn am 17. Mai 2002 habe der Bundestag die Rehabilitierung homosexueller Opfer der NS-Justiz beschlossen, heißt es in einer Mitteilung. Zugleich sei der 17. Mai der internationale Tag gegen Homophobie. Unter ihrer Vorgängerin Bärbel Bass wehte die bunte Flagge auch während des CSD. Ob der tote Wal vor der dänischen Insel Anholt, der zuvor in der deutschen Ostsee gestrandete Buckelwal ist, ist weiter unklar. Man gehe zwar davon aus, dass es sich um einen Buckelwal handelt, so die dänische Umweltbehörde. Man habe aber keinen GPS-Sender gefunden. Dem Tier wurde eine Gewebeprobe entnommen. Sie soll nun nach Deutschland geschickt und dort untersucht werden.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Özel Dosya.
4: AfD ve Almanya Türklerinin geleceği. Bizler bu toplumun parçası mıyız? Bugün Almanya'daki göç tartışmaları nedeniyle birçok Türk, tıpkı birçok Alman gibi rahatsız ve endişeli hissediyor. 2015 yılında Almanya'da hoş geldin kültürü kutlanırken, Almanya'da yaşayan pek çok Türk, bunun ileride yalnızca mülteciler için değil, tüm göçmenler için de olumsuz sonuçlar doğurabileceğini düşünüyordu. Almanya Türkleri, 2015'teki büyük göç dalgasının ülkede ırkçılığı artırabileceğini birçok Almandan daha önce öngörmüştü. Bugünse tam da bu tabloyla karşı karşıyayız. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez Alman iç istihbaratı tarafından bazı eyaletlerde aşırı sağcı olarak sınıflandırılan bir parti, anketlerde birinci sıraya kadar yükseldi. Daha da dikkat çekici olansa, Rusların, Polonyalıların ve azımsanmayacak sayıda Almanya Türkünün de AfD'ye destek vermesi. Üstelik partinin önde gelen bazı isimleri, Türklere ve özellikle Müslümanlara karşı açıkça sert söylemler kullanmasına rağmen. Hatta remigrasyon adı altında Alman vatandaşı olunsa bile göçmen kökenli insanların Almanya dışına gönderilmesini savunan fikirler dile getiriliyor. Bunun en bilinen örneklerinden biri Thüringen AfD Başkanı Björn Höcke. Höcke, AfD içindeki en etkili aşırı sağcı isimlerden biri olarak görülüyor. Alman iç istihbaratı onu resmi olarak aşırı sağcı olarak sınıflandırıyor. Ayrıca mahkemeler siyasi görüşleri nedeniyle Höcke için faşist ifadesinin kullanılabileceğine karar verdi.
5: Ja, die Nazis haben sich gewaschen. Ich werde nicht aufhören, mich zu waschen, weil sich die Nazis gewaschen haben. Ja, die Nazis haben sich für Naturschutz eingesetzt. Als Patriot setze ich mich selbstverständlich auch für Naturschutz ein und werde davon auch nicht ablassen. Und die Nazis haben Deutsch gesprochen. Und ich werde nicht aufhören, Deutsch zu sprechen, nur weil die Nazis Deutsch gesprochen haben.
4: Thüringen AfD Başkanı Björn Höcke'ye göre gerçek Alman kimliği büyük ölçüde etnik kökene dayanıyor. Bu anlayışta göçmen kökenli insanlar Alman vatandaşı olsalar bile tam anlamıyla Almanya'ya ait görülmüyor. Höcke, özellikle İslam ülkelerinden gelen göçü büyük bir hata olarak değerlendiriyor ve sık sık remigrasyon yani geri gönderme kavramını kullanıyor. Bunun anlamı oldukça açık. Göçmen kökenli insanların Almanya'dan ayrılması ya da en azından daha sınırlı haklara sahip olması gerektiği savunuluyor. Hatta bazı durumlarda Alman vatandaşlığı bile yeterli görülmüyor. Bu nedenle AfD'nin ve özellikle Thüringen'de Björn Höcke çizgisinin etkili olduğu bir siyasi yapının Alman hükümetinde söz sahibi olması Almanya'daki Türk kökenliler açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Siyaset uzmanlarına göre AfD'nin içinde yer aldığı bir hükümette yabancılara yönelik baskıların artması ve bunun hayatın birçok alanında hissedilmesi mümkün olabilir. Ayrıca toplumdaki yabancı düşmanlığı eşiğinin düşebileceği, ayrımcı söylem ve davranışların daha açık ve yaygın hale gelebileceği ifade ediliyor. Peki buna rağmen neden bazı Türkler AfD'ye sempatiyle yaklaşıyor ve destek veriyor? Bunun en önemli nedenlerinden biri, 65 yıldır Almanya'da yaşayan birçok Türk'ün yaşadıkları semtlerde son yıllarda meydana gelen hızlı değişimden rahatsız olması. Özellikle mülteci akınından sonra bazı bölgelerde güvenlik, sosyal düzen ve yaşam kalitesi konusunda yaşanan sorunlar Türk toplumunun bir kısmında ciddi rahatsızlık yarattı. Ayrıca birçok Türk, Almanya'da artan ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının nedenlerinden birinin de kontrolsüz göç politikaları olduğunu düşünüyor. Aslında 2015 yılındaki büyük mülteci akını başladığında Türklerin önemli bir kısmının dile getirdiği endişeler de buydu. Özellikle mültecilerin Türklerin yoğun yaşadığı semtlerde daha görünür hale gelmesi ve bu bölgelerde alışılmış sosyal hayatın hızlı şekilde değişmesi bazı insanlarda eski düzen kayboluyor hissi oluşturdu. Bu nedenle bazı Türkler çözümün mültecilerin geri gönderilmesinde olduğunu düşünüyor ve bunu gerçekleştirebilecek partinin AfD olduğuna inanıyor. Ancak Nasrettin Hoca misali, AfD'de çözüm arayan bazı Türkler aslında oturdukları dalı kesiyor olabilir mi? Mültecilere duyulan tepki nedeniyle AfD'yi desteklemek gerçekten doğru bir tercih mi? Çünkü AfD'nin savunduğu temel anlayışın merkezinde güçlü bir asimilasyon fikri bulunuyor. Bu anlayış, Alman toplumuna tamamen uyum sağlamayı, yani dilinden kültürel kimliğine, yaşam tarzından dini görünürlüğüne kadar birçok özelliğini geri plana itmeyi bekliyor. Birçok uzmana göre mesele yalnızca uyum değil. Çünkü aşırı sağcı düşüncede belirleyici unsur çoğu zaman kültürel uyumdan çok etnik köken olabiliyor. Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın da dikkat çektiği gibi AfD içinde etkili olan bazı kesimler aşırı milliyetçi ve etnik temelli bir dünya görüşüne sahip. Bu nedenle AfD'ye sempati duyan bazı Türklerin, mülteciler nedeniyle yaşanan değişimden kaynaklanan rahatsızlık ve endişelerinden dolayı yönlerini AfD'ye çevirmeleri uzun vadede kendi geleceklerini ve çocuklarının geleceğini riske atıyor olabilir. AfD'yi destekleyen Almanya Türklerinin kendilerine şu soruyu sorması gerekiyor. Tam anlamıyla asimile olmadıkları sürece bir gün kendilerinin ve çocuklarının da dışlanan bir topluluğun parçası haline gelebileceğinin farkındalar mı? Metropol FM Haber Merkezi.
6: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hanımlar beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Ben Alize, bugün sizler için tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalıyorum. Şimdi size çalacağım şarkı Mor ve Ötesinden, 2001 yılında çıkan Gül Kendine albümünden bir şarkı ve bu şarkı Mor ve Ötesi'nin en bilinen, en sevilen şarkılarından biri. Yıllar sonra da Aşk 101 dizisinde çalıyor ve böylece Z kuşağı da, yani gençler de bu şarkıyı öğreniyor ve çok da seviyorlar. Mor ve Ötesinden, Daha Mutlu Olamam.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Hanımlar, beyler, Metropol FM'deyiz. Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Ben Alize, bugün sizler için tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalıyorum. Şimdi çalacağım şarkı Babutsa grubundan geliyor. Babutsa grubu Kıbrıslı Türklerin, Londra'da yaşayan Kıbrıslı Türklerin kurduğu bir grup. Ve Kıbrıs'ın halk müziğini modern bir tarzda yeniden yorumluyorlar. Ve grubun ismi, yani Babutsa, Kıbrıs'a özgü bir meyvenin ismiymiş. Babutsa'dan Yanayım Yanayım.

Hanımlar, beyler, Metropol FM'desiniz ve Alize Rüzgarı programını dinliyorsunuz. Ben Alize, bugün sizlere tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalıyorum. Zaman zaman da Alize Rüzgarı'yla sizi geçmişe götürüyorum ve şimdi yine eskilerden bir şarkı çalacağım size. 1975 yılından çok neşeli bir şarkı. Diyor ki şarkıda, ah nerede, vah nerede, nerede unuttum kalbimi acaba, bir bilen olsa ah nerede. Ne güzel diyor, hayatı seven herkese gelsin Füsun Önal'dan ah nerede.

0: Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'daki Ebola salgını nedeniyle acil durum ilan etti. Dünya Sağlık Örgütü bunun pandemi alarmı olmadığını açıkladı. Demokratik Kongo'nun Ituri bölgesinde yüzlerce şüpheli vaka ve 80 şüpheli ölüm bildirildi. Berlin polisi organize suç ve yasa dışı silah ticaretine karşı büyük bir operasyon yaptı. 570 polis 28 adreste arama gerçekleştirdi. Soruşturmanın merkezinde Türkiye'den geldiği tespit edilen çete üyeleri bulunuyor. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Bu çetenin Türkiye'de organize suç çevrelerinin tanınmış tabanca modellerinin yasa dışı kopyalarını ürettiği, bu silahların parçaları ayrılarak karayoluyla Almanya'ya sokulduğu ve burada yeniden birleştirilerek kara borsada satıldığı belirtiliyor. Türk güvenlik makamlarına göre Türkiye'den Orta Avrupa'ya on binlerce yasa dışı silah ulaşmış olabilir. Değerli dinleyenler, bu yıl Viyana'da yapılan Eurovision şarkı yarışmasını ilk kez Bulgaristan kazandı. Şarkıcı Dara, Bangaranga adlı parçasıyla hem jüri hem de halk oylamasında birinci oldu. Almanya adına yarışan Sara Engels ise 23. sırada kaldı ve sondan 3. oldu. Bulgaristan gelecek yıl yarışmaya ev sahipliği yapacak. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hanımlar beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi size çalacağım şarkıda diyor ki, kim ne derse desin aşk için önce hoş sonra boş gelir. Bazen maalesef gerçekten de böyle oluyor. Heyecanlı başlayan aşklar, işler sıkıcılaşıyor, sıradanlaşıyor. Ve işte bu şarkıda tam bu hissi anlatıyor ve çok da güzel anlatıyor. Ayşe ve Cem Belevi'den Kim Ne Derse Desin.

Hanımlar beyler, Metropol FM'desiniz ve Alize Rüzgarı programını dinliyorsunuz. Ben Alize, bugün ve her pazar günü sizler için tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalıyorum. Ve günümüzün en yeni şarkıları demişken şimdi size yine yepyeni bir şarkı çalacağım. Ve çok özel bir şarkı, çünkü Türk müziğinin efsane sesi, divası Bülent Ersoy'dan geliyor bu şarkı. Bülent Ersoy son 7 yıldır şarkı, müziğe ara verdi ve bu 7 yıllık aradan sonra bu şarkıyla geri döndü ve daha 3 hafta önce çıktı bu şarkı. Ve ben dinledim, çok beğendim, çünkü ben Bülent Ersoy'u çok seviyorum, hem sesini seviyorum hem karakterini seviyorum. Ne sesi ne enerjisi hiç değişmiyor Bülent Ersoy'un. Bülent Ersoy'dan Fragman.

Hanımlar beyler, bu haftalık Alize Rüzgarı programının sonuna geldik. Haftaya pazar günü 14-18 arası görüşmek üzere ve hiçbir yere ayrılmayın. Metropol FM yayınımız şarkılar ve haberlerle devam ediyor.

0: FM gündemi.
1: Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'daki Ebola salgını nedeniyle acil durum ilan etti. Dünya Sağlık Örgütü bunun pandemi alarmı olmadığını açıkladı. Demokratik Kongo'nun Ituri bölgesinde yüzlerce şüpheli vaka ve 80 şüpheli ölüm bildirildi. Berlin polisi organize suç ve yasa dışı silah ticaretine karşı büyük bir operasyon yaptı. 570 polis 28 adreste arama gerçekleştirdi. Soruşturmanın merkezinde Türkiye'den geldiği tespit edilen çete üyeleri bulunuyor. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Bu çetenin Türkiye'de organize suç çevrelerinin tanınmış tabanca modellerinin yasa dışı kopyalarını ürettiği, bu silahların parçaları ayrılarak karayoluyla Almanya'ya sokulduğu ve burada yeniden birleştirilerek kara borsada satıldığı belirtiliyor. Türk güvenlik makamlarına göre Türkiye'den Orta Avrupa'ya on binlerce yasa dışı silah ulaşmış olabilir. Değerli dinleyenler, bu yıl Viyana'da yapılan Eurovision şarkı yarışmasını ilk kez Bulgaristan kazandı. Şarkıcı Dara Bangaranga adlı parçasıyla hem jüri hem de halk oylamasında birinci oldu. Almanya adına yarışan Sara Engels ise 23. sırada kaldı ve sondan 3. oldu. Bulgaristan gelecek yıl yarışmaya ev sahipliği yapacak. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da elektrikli otomobil almak isteyenler için devlet desteği başlıyor. Yeni bir elektrikli araç satın alan ya da leasing yoluyla alan kişiler destek başvurusu yapabilecek. Federal Çevre Bakanlığı başvuru portalının 18 Mayıs Salı günü erişime açılacağını bildirdi. Destekler 1 Ocak'tan itibaren ilk kez trafiğe kaydı yapılan yeni araçlar için geçerli olacak. Bu nedenle başvurular geriye dönük olarak da yapılabilecek. Elektrikli otomobil desteğinin miktarı alıcının tabii gelirine ve aile büyüklüğüne göre belirlenecek. Genel olarak daha düşük gelirli kişilerin ve çocuklu ailelerin destekten daha fazla yararlanması hedefleniyor.
2: Mit Blick auf das Einkommen sehen wir eine soziale Staffelung vor, das war mir besonders wichtig. Die Förderung gibt es nur für Haushalte bis zu einem zu versteuernden Einkommen von 80.000 Euro per anno. Mit dieser sozialen Staffelung vermeiden wir Mitnahmeeffekte von Leuten, die sich leisten können und zielen die Fördergelder genau auf die Zielgruppe, die die Unterstützung auch brauchen. Wenn Sie Kinder haben, mit ein oder zwei minderjährige Kinder, erhöht sich die Einkommensgrenze dann nochmal auf 85.000 oder 90.000 Euro.
1: İki çocuklu bir ailenin 6.000 euroluk en yüksek desteği alabilmesi için hane gelirinin yılda en fazla 45.000 euro olması gerekiyor. Böylece teşvik sisteminde özellikle düşük ve orta gelirli ailelere öncelik verilmesi amaçlanıyor. Federal Ulaştırma Bakanı Schneider teşvikin yılbaşından itibaren geçerli olacağını açıkladı. Böylece 1 Ocak'tan bu yana elektrikli otomobil satın alan ya da leasing yapan kişiler de destek başvurusunda bulunabilecek. Schneider'in başlayabilirsiniz sözleriyle duyurduğu programda başvuruların ilgili destek portali üzerinden yapılması bekleniyor.
2: Für mich als Umweltminister ist die Elektromobilität ein Hoffnungsträger. Sie ermöglicht uns ohne Benzin und Diesel mobil zu sein, also das Klima zu schützen und unabhängiger zu sein von den Machtspielen der Ölstaaten und von schwankenden Spritpreisen. Die bis jetzt abgewartet haben, sie können loslegen. Das Programm gilt rückwirkend zum 1. Januar 26.
1: Değerli dinleyenler, bir istatistik paylaşalım. Nisan ayında Almanya'da trafiğe kaydedilen her 4 yeni otomobilden biri elektrikli motora sahipti. Almanya'da elektrikli otomobil almak isteyenler için devlet desteği başlıyor. Yeni bir elektrikli otomobil satın alan ya da leasing yoluyla alan kişiler destek başvurusu yapabilecek. Kişisel duruma göre devlet desteği 1500 euro ile 6000 euro arasında değişecek. Ancak destekten yararlanmak için gelir sınırları bulunuyor. Örneğin iki çocuklu bir aile için üst gelir sınırı 90.000 euro olarak belirlendi. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: FM hit listesine giren yeni şarkı.
1: Manifest ve Ajda Pekkan, Hileli. Bülent Ersoy, Fragman.

Hadise, Ara Beni. En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can üzgün.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM keyif programını dinliyorsunuz.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.

Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.